Abi sen bir yapın bir program ki eli bir işkaş. Muhammed Rafiq ya vazmi. प्यार की यह फिल्म का नाम है मौसी कारण लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।